0: If you haven't received your enrolment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time.
1: Enrol, check, or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
2: Manu malo is a pepper tala oloa mo au fatau le back and save for the new world. E utu fua fo ilau taa vale le pap mo le pipi. O faa manu yanga nei, pia e manu malo mai se set ya le teaching cell, I aso fare le taitasi. A lafo sa top up tolu sifuru ta la pe sili atu e maua lo ua manu se. E faa pena fo I pia lafo sa usele ni e tolu se lau taa la ni usila pe sili atu I saa moa I le mai casual teaching cell le faa ngai e le clickix. E lima faa ilonga ta I se lau taa la shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers, I say Lautala or Asina Yasovari Taitasi. A yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay y